0: biraz çirkin bir gibi duruyor bu şeyi halden diye. Durum tutuyor. Ama durur şu gönderi.
1: Dediğim, manevi tesisinden çıkıp, manevi bahçeliği, tesisinden çıkıp, tesisinden çıkıp, tesisinden çıkıp, tesisinden